0: en şey bir sanso en akıp ey. Omu şey bir sen. Argentina sebako, Kevera sebako. 67 minutes ne yapo. Boro diye yura 70 minutes o konu a. E hona abe unse, o cash out bi ya no aye. Omu epe cash out no. Yura 70 o se ne kodi anese. Obey in Sicaria, a pebbidia, a poje. Refrati for the Argentina. Waye, Cocobo, Cratano. Cocobo, Cratano. Wapo. A Brantiano Coco. Sedo Coya, Cochim, Messia Taria Paro.
1: Jimmy Fe.